çok şu hemen ilk başıta edemem. Allah şükür taksadır işen yomum bak. Ve maaşta gazir utamram ikoyunca. Mesela varım falu bek, otta çok şu hemen ilk